0: Hadi Murray.
1: Şalala la la la, şalala, şalala la la la.
0: Ruan Santana. 89.7.